bare ba belaela gone yana gore dina le ditie dile dikete mama hello a ana le ditie tsone dile dikete dile tlhano